0: Vaysalı'yı iletişime geçmek için.
1: Case number
2: 6189. 10 Adam, 21 handled, good night.
1: 10 Adam, 10-4.